adam rabbi sallabi min bilmem camir olmadan çakal ötete alandırdı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tavakala imişan modan kamriyete bir sağo tavakala radyonun benni efem sarsız peysero nasirin mal tarafal. Dünün imişan modan mgalla kamriyete bir sağo kusetter habiter dini. İmişan modan bir sağo benni efem kusetter habiter dini. Karabinin adı mutta 88 628 1907 88 628 1907 karabinin cilleri imişanı kudan atata. Bundan bakacağım şeyler.

Kendini kabiliyen yerine nal iller. Diyen bir ağabey, mumin ve mülime ve mu'min nakan yuman hakamlama. Vecadeyi nabralara ağabey ve indumun sabayteyi hümdey. Ayakta nabdi, sizlere diyen kendim. Vecadeyi kavamı, kumun da yerim. Antayteyi, bizzuri.